Görenler istedi dindire güle şirin dilim, oxşatdılar bal şana. 4 yaşımda her sarımı çeynedim, 5 yaşımda bir adacı kaynadım. 6 yaşda dadaşımla oynadım, 8 yaşda tutak axdım her yana. 10 yaşında uşaqlıqdan ayıldım, böyük küçük arasında sayıldım.